sesleneceğini, bu ürünü bitirmedim. Her şeyin sesleneceğini.